0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

0: Bakıda günorta saat 1'di.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Breslitovsk kere yağı 18 manat 95 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper yemekler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de.

0: oynamaya başla.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Taksi sahasında çalışırsınız, o zaman bilin ki peak saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü peak saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde peak saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiyedir.

0: manat 99 gepi. İki tam %97 litrelik Perwool, Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepi. Süper kıymetler terfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.

0: ol, oynamağa başla.
1: ABB'den nakd kredite 7% dek endirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7% dek endirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Sınıfında bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 Sentyabr'a dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyatta şamalik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üsteli 60% dek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Siliton, telefon 180, resmi sayt siliton.az.
4: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
5: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve iki kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.